0: Ah,
1: dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am ci dik. Waaw, dafa am